0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Ne hallere düştüm seni gülürken.
2: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Bak Zeynep'im de kan da kalmaz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yanlış kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Varlık barışına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump arasında önemli görüşme denilmiş yine bir haber başlığımız. Sıcak gelişme, ünlü sanatçı Haluk Levent yoğun bakımda, konser dönüşü mide kanaması şüphesi deniliyor. Yine detayları birinci sayfa programında bulabilirsiniz. Ersoy'un iddianamesi tamam deniliyor. 11 kez cinsel saldırı suçlaması denilmiş. Tanımlanamayan maddeye maruz kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da gizemli olay deniliyor. Yine bir başka haber başlığımızdı değerli dinleyenler. Hatay'da ve Tokat'ta şiddetli yağış etkili oldu. Sel ve su baskınları yaşandı. Yine detayları aktaracağız. Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde meydana gelen depremden hastaneye yaralı olarak başvuran 85 kişiden 81'inin taburcu edildiği aktarılıyor değerli dinleyenler. Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Bir engelli vatandaş da Hatay'ın Defne ilçesinde sel baskınından dolayı mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarıldı. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktaracağız. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u İstanbul'da oynanan maçta 3-0 mağlup eden Aston Villa, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü deniliyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa denilmiş. Yine detayları programımız içinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programına hoş geldiniz.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle programımıza devam edeceğiz değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken değişiklik deniliyor. Varlık Barışı meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Son dakika önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da uygulama kapsamına dahil edildi. Kaynağı tartışmalı paranın ülkeye girmesine kamuoyu ve milletvekilleri tepki göstermişti değerli dinleyenler. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan Varlık Barışı meclisten geçerek yasalaştığı deniliyor. Değerli dinleyenler, kanunla amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda değişiklik yapılıyor. Buna göre amme borcunun vadesinde ödenmesi ve haczin tatbiki ya da hacz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse borçlu tarafından yazıyla istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek deniliyor. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen kriterleri haiz tekno girişim şirketlerinde çalışan personele işverenler tarafından bedelsiz ve indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında düzenleme yapıldı deniliyor. Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası getirildi. Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikamet kağının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak deniliyor. Detaylar yine kabul edilen Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde. Bu kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği de aktarılmış değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Konser dönüşü yolda fenalaşan şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Levent'in yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı Maltepe cezaevine nakledildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi de değiştirildi. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler E-tipi cezaevinden İstanbul'daki Maltepe cezaevine nakledildiği öğrenilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ve Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları konuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasına ilişkin "Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, "Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu, bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini aldığını açıkladı. Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin sözleşmesindeki 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Arnavut futbolcunun bonservisini aldı. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Arnavut oyuncu 15 gol ve 7 asist katkısında bulunmuştu değerli dinleyenler.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini aktarmaya. Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini aktarıyoruz sizlere değerli dinleyenler. Hatay'da şiddetli sağanak, yağış, sele yol açtı. Hatay'da uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisi oldu Hatay genelinde. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Hatay Antakya ilçesinde çevre yolu göle döndü. Selin olduğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Diğer yandan Defne ilçesi Çekmece mahallesinde yağışlı hava ile birlikte su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Tokat'a gidelim. Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler. Varlık Barışı meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Son dakika önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da uygulama kapsamına dahil edildi. Kaynağı tartışmalı paranın ülkeye girmesine kamuoyu ve milletvekilleri tepki göstermişti değerli dinleyenler. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan Varlık Barışı meclisten geçerek yasalaştığı deniliyor. Değerli dinleyenler.

Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir. Tüm ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilmiş kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Gerçekten çok üzücü ve bir o kadar da tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelmiş Tokat. Özellikle Almus Barajı'nın doluluk oranı göz önüne alınmış ve AFAD tarafından ve Tokat Valiliği tarafından yine Tokat Belediyesi tarafından gerekli önlemler alınmıştı. Birkaç gün önce şehir merkezinde su baskınlarına yol açabileceği düşünülen bir köprü ise kontrollü olarak yıkılmıştı. Buna rağmen Tokat'ta sel kaçınılmaz oldu. Aşırı yağışlar hem Tokat'ta hem Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi. İki ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii programımızın sonunda da bugün hangi bölgelerde yağışlar var, yağışlar nasıl devam edecek detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz. Gazetelerimize biraz sonra göz atacağız ama öncesinde haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Malatya'da depremden etkilenen 81 kişi taburcu edildi. Dün Malatya'da sabah 09'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden etkilenerek hastaneye kaldırılan 85 kişiden 81'inin taburcu olduğu belirtiliyor. Düzce'de huzurevinde yangın deniliyor. Gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Türk Kızılay, Kaynaşlı Akçakoca huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi huzurevinden tahliye edildi denilmiş. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, Ali Hamza Pehlivan, Tokat'taki Almus Barajı'nda dolu savaktan gelen suyun seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı her türlü önlemin alındığını açıkladı. Pehlivan, toplamda 842 vatandaşın kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini ve bölgede tüm önlemlerin alındığını belirtmiş. Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi deniliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa denilmiş. Malatya'daki depremde öğretmenler engelli öğrencileri için seferber oldu. Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy ve 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Siirt'te elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi yaralandı. Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı. Kastamonu'da çöken ahırının enkazı altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. 8. Etnospor Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak deniliyor. Detayları yine programımızın içerisinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına bakacağız. Bu bölümden itibaren Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda I Love You İstanbul deniliyor. Kupa Aston Villa'nın denilmiş Hürriyet Gazetesi. Dün oynanan, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçına odaklanmış, okurlarıyla bu maçın detaylarını paylaşmış Hürriyet Gazetesi manşetten. Aston Villa taraftarları Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldu deniliyor. 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Aston Bull adını vermiş. İngilizler İstanbul'a hayran oldu deniliyor. Cevherinden Türk futboluna övgü denilmiş. Hani İstanbul güvenli değildi deniliyor. Küresel sorunları görüştüler. Bir diğer haberde, birinci sayfa haberinde Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine yer verilmiş. Yerli telefon buzdağının görünmeyen yüzü deniliyor. 3 otodan biri elektrikli olacak deniliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'u elektrikli olacak deniliyor. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı denilmiş. 11 cinsel saldırıdan 294 yıl hapsi istendi. Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt lideri olarak belirtilen Ersoy'un 293,5 yıl hapsi istendi. Mehmet Akif suç örgütü denilmiş. Kılıçdaroğlu'nun videolu salvosu CHP haramın kirin sığınağı olamaz ifadelerini kullanmış. Yine 580 plaj mavi bayrak aldı deniliyor Türkiye'de. Detaylara yer verilmiş Hürriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Bir başka gazetemize göz atacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Sabah gazetesine göz atacağız. Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda AK Parti Büyük Türkiye davasıdır deniliyor. Grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında tarihi konuşması ayakta alkışlandı deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı Donald Trump'la ateşkesin uzatılmasını görüştü denilmiş. Dijital kuşatmaya karşı 81 ilde yaz okulu deniliyor. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi de konuştu Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Türkiye'nin enerjide oyunun kurallarını değiştiren hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini aktardı deniliyor. Sıfır atık haftası için geri sayım denilmiş. İstanbul'da 1-7 Haziran tarihleri arasında dünyada ilk kez sıfır atık haftası düzenlenecek. Hafta boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan ve dünyaya yayılan sıfır atık hareketlerinin önemine de vurgu yapılacak deniliyor. Arınma çağrısı yaptı, isyan ateşini yaktı, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na hedef alan sert çıkışına CHP'li milletvekillerinden destek yağdı deniliyor. Şampiyon yüzücülere bakanlık sahip çıktı. Katil İsrail'den insanlığa işkence, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğal gaz bekliyor. Haber başlıklarıydı Sabah gazetesinde değerli dinleyenler.

sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Konser dönüşü yolda fenalaşan şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Levent'in yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı Maltepe cezaevine nakledildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi de değiştirildi. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler E-tipi cezaevinden İstanbul'daki Maltepe cezaevine nakledildiği öğrenilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ve Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları konuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasına ilişkin "Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var" ifadelerini kullandı. Hatay'da şiddetli sağanak, yağış, sele yol açtı. Hatay'da uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Hatay Antakya ilçesinde çevre yolu göle döndü. Selin olduğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Tokat'ta da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın uyarılarının ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilk etapta 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktarmış değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yurt genelinde yağışlar sürüyor. Ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiği aktarılmış. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara bölgesinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak devam edeceği aktarılmış. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalı gerekiyor. Şiddetli yağış uyarısı yapılmış, kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. Bu gece saatlerinden itibaren özellikle Hatay kıyılarında çok şiddetli yağış beklendiği de aktarılmış. Bu haberimizde kapatıyoruz. 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 22 Mayıs Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzle olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje,
3: 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 16 Mayıs erişilebilirlik günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda engelli bireyler ve yaşlıların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde Abdülbasir Rafik Tekstil Fabrikası makinelerin çalıştırılmasıyla deneme üretime başladı. Başkan Gökhan Coşar, yatırımın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yozgat'ta sosyal risk haritası çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, ziyaretler yoluyla hane ve ihtiyaçların değerlendirildiğini, dezavantajlı grupların tespitinin amaçlandığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ersoy 11 kez cinsel saldırı ve diğer suçlamalarla 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen örgüt lideri olarak tanımlandı. Mahkeme gece gelen iş mesajlarını fazla mesai olarak kabul etti. Artık dijital kayıtlar da dava delili olarak kullanılabilir. İşçi evden çalışsa bile fazla mesai ücreti talep edebilecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6689 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 12 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırarak ilk sezon şampiyon yapacaklarını vurguladı. Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun önemi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havada en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı havada en yüksek sıcaklık 16 derece ölçülecek. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı havada en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı havada en yüksek sıcaklık 10 derece ölçülecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe 09.02 Türkiye'nin saatleri. Efendim Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sahiplerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Şehrin en iyisi Perdecim Alışveriş Merkezi'nde 158 parçadan oluşan bir paketimiz var. 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model yemek takımımız. 72 parça çatal, kaşık, bıçak takımı 14 farklı modeli var. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre deluxematik düdüklü tencere. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large air frame, dijital air frame. İster peşin ister kredi kartına ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram sayfamızdan detaylı olarak görebilirsiniz. Perdecim Ordu Nide Yozgat. Perdecim Oni Instagram sayfamıza bekliyoruz. İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Mahallesi'ndeyiz. Pazara çıkan gelsin.

Mesela hoş geldin. Bunlar ne çıkartmalar böyle? Günaydın, günaydın. Kaplumbağa yerlere yatıyor gülerken. Sinirli bir şey var. Bir bardak su var. Uçan bir kalp var. Uçan balona bağlanmış. Hulusi abi. İsteğin varsa ya Hulusi abi ne dinleyelim? Sedat Sorgun'dan aramızda iyi günler, iyi günler olsun efendim. İbrahim Tatlıses'ten Fadile türküsünü rica ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun.

Ali'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tımasıyla Bila'dan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Günaydınlar. Muammer Tatlı, hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan Yabancın Değilim parçasını istiyorum demişler. Uzaklardan gelip geçme, ben yabancın değilim. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeninde hizmetinizde. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, onlarca ürün ve marka elektronik cihazlar, halıdan tencereye, tavadan çay setine, ne ararsanız. Şimdi bir de paketimiz var, çok uygun, girip görmenizde yarar var. Dilerseniz Perdicim On Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. 158 parçadan oluşuyor. 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model sunuyor sizlere Perdicim. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre deluxe matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital air frame, ister peşin ister kredi kartına taksitle, isterseniz elden taksitle sahip olabileceğiniz bu takımı Perdeci Moni Instagram hesabımızdan detaylı görebilirsiniz. Çeyizi alın. Komple mutfakta ne varsa atın. Her şey var. Bu paketi kaçırmayın.

0: Doğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07. Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim Mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
7: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
8: Evet, Atilla Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hayırlı sabahlar. Ferdi Tayfur'dan Bırak Şu Gurbeti Çalarsanız Sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim. Yozgat'ıma selamlar olsun. Aleyküm selam. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Özlem Özdil'den Kevser Irmağı parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Günaydın, merhaba, Nursen Pusa, hoş geldin, günaydın.

0: Sisi Posisi Anas.
1: Sadece Moruş Veriş Merkezi katkılarıyla

Kevser Irmak isimli çalışması Özlem Özdil yorumu mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Evet, günaydın çekerekten demiş. Nasıl yazmışsınız buraya? Ha, Ner Yufka'dan. Yanlış mı yazdınız? Hepinize selamlar. Kayahan'dan Bin Parçayım parçasını istiyorum hasretinden. Bin Parçayım hasretinden şarkısını bugün doğum günü olan Bursa'da yaşayan Döndü Haner Keskin'e armağan ediyoruz ailesi ve sevdikleri olarak. Haner Yufka'dan o zaman bu, değil mi? Selamlar Çekere'ye, bizden de selamlar olsun. Kayahan Bin Parçayım hasretinle isimli çalışması mekanlarımıza konuk olsun. Çekere'ye gönderelim. Doğum günü kutlu olsun. Döndü Haner'in nice nice yıllara sağlık, saati, afiyetle inşallah.

0: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Malam yayında.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi'nde sevgili dostlar 158 parçadan oluşan bir paket, 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı, 14 farklı model sunuyoruz size. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre delüks matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital air frey, ister peşin ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram sayfamızdan detaylı görebilirsiniz. İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Vadisi'ndeyiz. Çıkın çıkın gelin.

bütün varlık sorgundan aramızda. Yine kapalı mı hava? Yolunuz açık olsun. Selametle gidin inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar. Gül ki yüzün gülsün çalabilir miyiz size ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Gül ki güller açsın al yanağında. Odur o. Aldım listeye. Hoş geldiniz. Hayırlı yolculuklar olsun.

farklı parçalar dinledik bu sabah. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tuzuyla sevgili dostlar. Ferdi'cim alışveriş merkezi İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeninde hizmetinizde. Ferdi'cim Oni Instagram sayfalarımızdan bizleri yakından takip edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir kampanyamız var. 158 parçadan oluşan bu paket 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model sunuyoruz sizlere. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre deluxe matik düdüklü tencere. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large dijital airfray. İster peşin ister kredi kartına isterseniz de evden taksitle sahip olabilirsiniz.

hoş geldiniz. Nargın ablacığım keyifli yayınların olsun. Gayseri'den, Ali ablacığım ben Ömer Şahin'den. Koç Kuköroğlu yavrum parçasını rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden. Saygılar bizden olsun. Koç Köroğlu'yam. Ömer Şahin mekanlarımıza konuk olacak. Kısacık da bir aramız vardı aslında ama neyse parçayı dinleyip öyle gidelim.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikte bir üstümüzüyle Perdecim'de bayram kampanyası. Bayram şekeri, bayram. 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı sunuyoruz sizlere. 55 parça, 12 kişilik. 72 parça çatal, kaşık, bıçak takımı 14 farklı modeli var. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. Bakın 15 parça. 7 litre delüksmatik düdüklü tencere. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large dijital airfray. İster peşin, ister kredi kartına, ister elden taksite sahip olacağız bu takımı. Perdecim Oni Instagram hesabımızdan detaylı görebilirsiniz.

0: geldiniz. Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Günaydın. Merhabalar Nale Hanım, iyi yayınlar. Çekerek'ten Uslu Bakliyat ailesi olarak sizlere ve tüm dinleyicilerimize selamlar. Sabahat Akgiraz'dan Kuzum Dağlar çalabilir misiniz? Çalarız, hoş geldiniz. İyi yayınlar Nale Hanım. Ben Sivas Sızır'dan Salih Balkaya. Eşim Güler için Oğuz Yılmaz'dan Çayır Biçiyorum Çayır. Oğuz Yılmaz söylemedik ki onu. Erkan Yılmaz Çayır Biçiyorum Çayır. Kesik çayır biçilir mi diyor Oğuz Yılmaz. Oğuz Yılmaz söylemedi. Çayır Biçiyorum Çayır Erkan Ocaklı. Songül Hanım Çayır Alan'dan aramıza günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan'cığım. Fatih Bulut'tan içmeden oy oy istiyorum dinleyenlere gelsin. Seviliyorsun Can, sen de öyle Songül'cüğüm. Çayır Alan'a selamlar. Hüseyin Kozkar aramızda. Ümit Besen arkadaşım şarkısını isterim demiş. Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Zekeriya abi ses kaydı diyor. De video kaydı var. Hemen bakalım.
1: Evet, merhabalar. Merhabalar. Nalan Hanım.
0: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir.
0: Hoş geldin
1: Öncelikle
0: abi.
1: Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Hoş geldiniz. İç Anadolu'nun güzel sunucusu.
0: Teşekkür
1: Nalancık.
0: Ederim. Teşekkür ederim. Yağmur da yağıyor galiba.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Elhamdülillah abicim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet.
0: Aa,
1: Nalan Hanım.
0: Versin.
1: Havada bugün yağmur yağıyor.
0: Yağmurlu bugün, evet.
1: Bugün
0: kapalı.
1: Hastane terminal beğendik. Çarşı, yolculara, sanayi ve hastane çalışıyoruz.
0: Yolcuları al, yolcuları.
1: Evet, isteğimize gelelim.
0: Tamam.
1: Biz Yozgat Sürmelisi isteyebiliriz. Bu parçamız tamam. Öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin. Ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Naran'a gelsin.
0: Eyvallah.
1: Sarıbaya ve Sorgun Ahta halkına gelsin.
0: Eyvallah.
1: Ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet. Şu anda hareket halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Nalan'cık.
0: Eyvallah.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyoruz. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle inşallah.
1: Alırız. Şuraya koy. Ben arayayım. Ay, koruyasın.

0: gece kadınlar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: Denen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 978 24 48 0536 978 24 48.
4: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi.

Kuzu kuşu sen sakladın. Nerede benim? Kuzum dağlar. Ses verin sesime dağlar. Sabahat Akkiraz yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Evet. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz ilk bölümü. Biliyorsunuz 158 parçadan oluşan paketi kaçırmayın. 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımımız var. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model sunuyoruz. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre deluxe matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital airfray, ister peşin ister kredi kartına taksitle ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram sayfalarımızdan takip edebilir, görebilirsiniz. İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'ndeyiz. Çıkın.

0: Kontak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin. En güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 10 26'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ümit Besen sözümüz vardı sanki. Arkadaşım isimli çalışması, 1991 yapım bir şarkı. Hüseyin Koskan'ın seçimiyle, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla yayında.

Neden dünya yalanlarla dönüyor? Vay vay vay. Arkadaşım, kardeşim, yıllar yılı sırdaşım. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz hızıyla. 10.44 Türkiye'nin saatleri. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, araçlarımızda, iş yerlerimizde güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor bizlere. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026 iletişim hattımız.

ev temizliklerinde, bayram temizliklerinde işler olurken bir taraftan hareketli parçalar daha güzel geliyor. Daha akıcı çalışıyoruz o zaman. Zaman zaman gönderiyorum ev hanımlarımız için. Halaylar, çifte telliler, oyun havaları. Evet, Emine Çivdem aramızda. Bizler programa dahil dostlarımızdan Çandır'a selamlar olsun. Emine hoş geldin. Kolay gelsin Nalan Hanım. Ferdi Tayfur'dan Bilemezsin Sen çalabilir misin?

0: demek bilemezsin.
1: Özlemek ne demek? Ayrılık ne demek? Beklemek ne demek? Bilemezsin sen. Ah ne güzel bir şarkıydı. Kısacık bir aramız var.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Çimanlı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

oynadık bir oynadık. Gitmiştir camlar, kapılar pırıl pırıl oldu gençler. Aynen abicim, bir de Ferdi Baba'dan Sevda Yerleri dinleseydik diyor. Ali Kayseri'den remix mi? Remixi de mi var onun? Bakalım nasıl olmuş. Yorgunum.

dinleyenlere gelsin. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Isparta'dan günaydın Uğur Heybeli. Alper Karaböcek'ten Benden Sana isimli şarkısı isteğimizdir. Nalan Hanım. Şarkımız bana çay içmeye gelen çocukluk arkadaşım Veli Bolat Gencer için gelsin. Gelsin abi isteğe. Sinem Sorgun'dan aramıza hayırlı sabahlar Nalan abla. Mert Yufka'dan selamlar, ben Sinem Orhan. İstek parçam olacaktı ablam Meryem Ataş'a gelsin. Aylin Demir'den hele Meryem, Meryem, Meryem, Meryem. Çalar mısın? Hiç çalarım. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Şakir Uzun Fransa'dan aramızda. İyi yayınlar Fransa'dan Şakir Uzun. Sizi dinlemekteyiz. Mahsuni Şerif. Bir türkü Uzun ailesine ve sizlere gelsin Mahsuni Şerif'ten. Bakalım ne çalacağız, sürpriz olsun. Ben de bilmiyorum ne çalacağım. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İş Yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyor sizlere. 0543 772 10 26'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Tutmadım.

0: Dam.
1: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 0541-335-5527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544-740-6337. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
0: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz
8: FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
9: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: savma, boylamasam. Neden bilmem ki boylamasam.
1: Sanki böyle az geldi bize. Değil mi? Aşık Mahsuni Şerif'in sesini özlemişiz. Bir tane de dilaver olsun. Bu da benden olsun.

Bırak düşman çatlasın, çal oyna didaver, oyna didaver. Devam ediyor birlikteliğim Sumuz ile 11.33 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan Hanım birliktesiniz. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da bulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Potpourri daha yapalım.

gönder gelsin.

0: devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. 11.40 Türkiye'nin saatleri. Çok minik bir aramız var. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişim kurabilirsiniz.
1: Ormanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

İbrahim Tatlıses'ten dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biri. Mekanlarımıza konuk olduğu sevgili dostlar. Eyvah neye yarar dert, ah neye yarar. 11.45 Türkiye'nin saatleri. Burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel bir parça dinleyelim. Işın Karaca gelsin.

belki de başucumda arzu ettiğim ölüm. Kimdir? Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir. Allah bilir. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Fakat bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında inşallah. Allah nasip kısmet ederse yeniden görüşelim. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Şimdi

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğansoy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166 Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475 Dürdane Doğmuş 0541 571 1366
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil.

arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimlik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç ton ver de öyle git. Ardımdan bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, orada öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü, gör de, gör de.

0: Sevmiyorum seni aslan.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim ermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim, benden.

0: Mutfak Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Ülke Ocakları Yozgat'ta 9 Işık Semineri düzenleyerek ülkücü hareketin tarihi, ülkücü şehitler ve bireysel haklar konularını ele aldı. Seminer, hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkeleri üzerine değerlendirmeler içerdi. Yozgat'ta trafik kazalarının %82'si tek taraflı gerçekleşti. Yozgat Valiliği sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaparak dikkatsiz sürüş ve hızın ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat'a 30 bin doz buzağı septisemi aşısı tahsis etti. Aşılama çalışmaları 14 Mayıs 2026 itibariyle başladı. Proje bütçesi 60 milyon 315 bin lira oldu. Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 16 isim gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor. Servet G. annesi tarafından evde yalnız bırakılınca sinir krizi geçirip evin camlarını kırdı ve eşyaları sokağa attı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Servet G. hastaneye kaldırıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6686 lira 63 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor'u hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç 22 Mayıs'ta. Trabzonspor sezonun ilk transferini Beşiktaş'tan Ernest Muçi için 8,5 milyon euroluk opsiyonu kullanarak açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçecek. En yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık

0: bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Yozgat'ın Sesi

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
6: şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum. Bu hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum.

Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında bir ev, tandır ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Olayda can kaybı olmadı ve inceleme başlatıldı. Yozgat'ta vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlık etti ve çeşitli güvenlik konuları ele alındı. Yozgat Valiliği traktör sürücülerine reflektör kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada reflektörlerin görünürlüğü artırarak trafik güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı ve gerekli tedbirlerin alınması istendi. İBB davasının 41. celsesinde savcı Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanıktan 5'i için tahliye talep etti. Duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam edildi. Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,35 lira indirim yapıldı. İndirim sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 66,95 lira, Ankara'da 68,6 lira olarak belirlendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6654 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Halil Umut Meler Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor karşılaşmasını yönetecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 14 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 16 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 12 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeni'nde bugün en yüksek sıcaklık 12 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
4: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bir tek sen.
1: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.

0: isteklerimiz doğrultusunda yönlendiriyoruz programımıza. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatmış olalım arkadaşlar. Neslihan Hanım hoş geldiniz.
1: Selam canım, iyi akşamlar. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetlime bir delinin delisini istiyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Mustafa Yıldız Çekerek'ten aramıza, selamun aleyküm Nalan Hanım. Çekerek'ten arıyorum. İyi yayınlar dilerim. Hakkı Bulut'tan ikimiz bir fidanız şarkısını tüm Yozgatlılar için çalar mısınız? Çalarız. Hoş

0: aşkımız hiç. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tavuktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın.
1: Şu anda

Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Akkayalar Mobilya, Banbüyük Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Hürmetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan biri de sizin olabilir. Bambi Ülkü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
11: Evet, 18.26 Türkiye'nin saatleri. Sevgili İhsan Aksan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selamun aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. İntizar Büyük insan çalarsan sevinirim. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Radyolarımızda İntizar Büyük insanlar.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Bir bakıyorum, istekler hep aynı mı, bana mı öyle geliyor acaba? Yayınlayabildiklerimiz var, yayınlayamadıklarımız var tabii. Mesela Gurbet Hapishanesi çaldığım şarkılardan biri. Fatma Hanım Ankara'dan bizlerle. Canım kardeşim yeni doğanlı Necati Ataş'a istiyorum bu şarkıyı demiş. Ertuğrul Polat'tan Yaraladım Beni. Hasan abim Çağrı Şengül ve arkadaşlarına gelsin. Karateci Burak, Serhat Bakıran, Cevdet Kurt isimlerini saymışlar. Şimdi şöyle yapalım. Azer Bülbül'den Duygularım yapalım. Ondan sonra Ertuğrul Polat'tan Karga yapalım. Polat Terk Ettiler de olabilir bak. Uzun zamandır dinlemiyoruz. Terk Ettiler yapalım. Tamam. Evet, Ömer Yanık Yıldırım Budak Bozuk Düzen istemiş. Tamam, bu bayağıdır dinlemiyoruz başka. Dinliyoruz galiba. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşlarına, Metin Altın Kaynak, Muhammed Üstün, Mustafa Yiğit, Murat Canparlar'a Mert Güneş'e armağan olsun bu parça demişler. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Bambi Uyku Merkezi'nden her 5000 TL'lik alışverişimize 41 toktan biri kazanma şansını kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan yapacağınız her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.
1: Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Babamın ve babaannemin selamları var demiş İhsan Aksan. Musa Eroğlu'ndan yamacına yaslan, dağın yamacına yaslan Halil. Halil İbrahim. Evet tamam, Musa Eroğlu. Halil İbrahim alalım listeye. Aleyküm selam bu arada.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

18.19 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sumuzuyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Önümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Bir de var. Bambi'den her bir 5000 TL'lik alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi. Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33 iletişim hattımız.

Türk merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız. Mobilya mağazamızda yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar. Yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler sizleri bekliyor. Merhabalar, Sivas'tan Ebrar, Yakdız, Kayseri'de olan sevgilim Tufan Yanardağ. Şarkı armağan etmek istiyorum. Aynur Polat, Cadde Sokak Geziyorum şarkısını armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Buse Taşçı, Okocan, Resul Çakır, Sami Savur, Aykut Demirci, Oğulcan İpek, Burak Bilgine, İbrahim Tatlıses'ten Senden insaf Diler Yarın. Mehmet Ömer Yanık, Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen istemişti. Aldık mı onu yayına, şey listeye aldık sanki. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Metin Altınkaynak, Muhammed Üstün, Mustafa Yiğit, Murat Canparlar, Oğuz Ak, Mert Güneş kardeşlere gelsin diyor. Özat Önal, Mahmut Yanık, ortamındaki bütün arkadaşlarına Mustafa Yavuz'dan, Neden Beni armağan ediyorum demiş o da. Aleyküm selam Rabia Ünal, Rabia Ünal aramızda. Mahmut Yanık ortamındaki arkadaşları için, Oğuz FM çalışanları için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun istiyorum. Mehmet Aslan, Melda Müzik'ten ihtiyacım var sesine gülüşüne çalarsanız sevinirim. Bir günler geçecek, çocuklarımla bekliyoruz demiş. Çalıyoruz her gün aynı şarkı, olmaz ki. Ankara'dan Hazal, Mazlum'dan Nasıl Olayım istiyorum diyor. Mamaklı Eren, abilerim Kaan Kaplan, Ayhan Akyel, Haydar Caferoğlu, namı değer Yeni Doğan Dayı Koy armağan olsun olsun. Gamze aramızda. Baran Göl, Fikret Delikanlı, Dön Bana Canı istiyoruz. Mert Güneş'e Mahsun Çelik'ten Aklımı Kaybetti. Kemal Ömrü Uzun'dan Aslan Yeğenleri armağan. Maral'dan Ankara Şahidim Olsun. Kuzenim Mamaklı Ercan Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akyel, namı diğer Yeni Doğan'da Dayı Koya, Ağrılı Fero'ya armağan olsun. Olsun efendim. Sedef Akdağ Madeni'nde bulunan eşim Yeni Doğan'ın Necati Ataş'a parça istiyorum demiş. Bizde yok o sanatçı. Ankara'dan Caner aramızda, canım eniştem Yeni Doğan'ı Necati Ataş'a, Uğur Karakuş'tan Bilemedim. Bunu yapalım, diğerini yapamadık. Bunu alalım. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Mesajımı okumadınız diyen dinleyicimizin mesajına yetişemedim. Çünkü daha henüz sıra gelmedi arkadaşlar. Yani oraya kadar gelemedim. Çok yoğundu akşam. Yani yazanlar bir daha yazmasın. Aynı isimlere şarkı gönderenler de şarkıları eleyebileceğimi bilsinler. Eleyebiliyorum çünkü. Mesela Necati Ataş'a 10 tane şarkı istendi. Birini yayınlayacağım. Yıldırım Budak'tan Oğul Oğul dün akşam çaldım. Yeni Doğan'ın Necati Ataş'a, kardeş Kaan Taşbaş'a Yıldırım Budak'tan Oğul Oğul istiyoruz demişler. Evet, Haydar Caferoğlu için Hülya Evrensel'den Düşmanlar Pusu'da çalarsanız seviniriz diyor bir başka dinleyicimiz Nursen. Zümrüt Ada bizlerle programa dahil dostlarımızdan Necati Ataş'a Aç Kapıyı Gardiyan'ı.

0: kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim.
1: Ak Kayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Güveninizle var olan
4: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
7: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Çekerek bizlerle programa dahil olmuşlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki parça tüm Çekereklilere gelsin. Çekerek Yapı Market. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emine Çivdem aramızda. İyi yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Naz Etme çalabilir misin? Çalarım, hoş geldin. Çandır'a selamlar olsun.

programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066, Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattı. Samet Cengiz yetkilimiz. Evet, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.

0: hayırlı yayınlar. Öncelikle Kayseri bünyanda olan kardeşim Serhat Okur ve arkadaşlarına Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu parçasını rica ediyorum. Özgür günler yakındır. Sero Baba mesajıyla armağan edilmiş. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz ustamızıyla.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES'le kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, görelim kimler burada. Kardeşim Taşbaşa ve Ali Osman, Necati Ataç, Murat Şen, Bına Pınar, Sevdalı Başım, Kaan Öztürk'ten armağan olsun demişler. Kıvırcık Ali'nin peşine bırakalım Murat Şen, Pınar'dan. Ben Doğan Tepe'den Ergün Arslan, abilerim Mehmet Arslan, Sakallı Serhat, Mesut Şener'i, Serkan Uludağlı, Dayıko, Ferdi Zafer için Eyüp Han'dan Nerede Kardeş parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Bu şarkı özellikle abime armağanımdır demiş dinleyicimiz. Evet, merhabalar Nalan abla. Ben Güler Çinçin'den. Eşim Halit Tümtürk'e Derya Can'dan Şansıma parçasını rica ediyorum. Eyüp Han'ın peşine bırakalım onu da. İşaretleri gelmiş. Hayırlı yayınlar Kayseri bünyanda olan kardeşim Serhat Okudur ve tüm arkadaşları için Kıvırcık Ali'den Isırgan Ot parçasını istiyorum demiştiniz. Okudum ben bu mesela, soru işareti olmuşum. Evet. Biraz sonraki atacağım ses kaydını yayınlarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Daha önce birçok yere yayınlayıp bizi mutlu ettiniz. İlginiz ve emeğiniz için teşekkür ederiz. Ahmet Yanık ses kaydını Yozgat'ta bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve beraberindeki ortamındaki tüm arkadaşlarına armağan ederim diyor. Valla iki tane gelmiş ama hangisi? İkisi de aynı mı bunların? En alttakini atıyorum. Şuna bakalım.

Mustafa Yavuz yine güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Elif aramız. Elif hoş geldin. Kaç gün? Dün yazmıştım ben onu. Bugün cevap vermiş. Elif günler geçiyor.

Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyiniz. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle de metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'te iletişim hattımız arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Antep Nizip'ten Ömer Tatlıcıoğlu. Kayseri'de bulunan Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, İsmail Özdamar'a benden tüm Uğuz FM dinleyicilerine Metris'in önü parçasını rica ediyorum. İyi akşamlar demişsiniz. İyi akşamlar olsun. Barantan, hayırlı yayınlar öncelikle sizden. Nesli Gür Er Aslan'dan. Kırıldı da bir gün o tahttan inecek. Kralı herhalde. Kralı da bir gün o tahttan inecek parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Bekir Karadaş. Kim söylüyor şarkıyı? Bekir. Tam Nesli Gür Er. Hemen şöyle kopyalayayım. Bazen böyle yanlış basabiliyor harfler. Google bize mutlaka düzeltecektir. Nesli Gül Er Arslan, Kralı Doğtahtan inecek. Aldım listeye. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Makbule Hanım hoş geldiniz. Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını. Canım oğlum Halit Tümtürk. Arkadaşları Kaan Kaplan, Serkan Uludağlı, Sakallı Serhat, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Sezgin, Demirbaş, Haydar Caferoğlu için istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Kardeşim Ali Ülger'e ve Rıdvan Polat'a Uygar Doğanay'dan bir parça rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Barantan başka bir parça istemiş. Evet, selamlar Nalan Hanım. İyi akşamlar. Engin Nurşani'den Adına Bir Çizik Çektim çalar mısınız bu parçayı diyor. Kim istemiş? Gökhan Malkoç seçmiş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ebru Gündeş'ten Gönlümün Efendisi çalar mısınız? Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime gelsin. Onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. İsmini yazmamış. Evet, bakalım isteklerde neredeyiz? Ankara şahidimiz olacak. Maral radyolarımızda.

0: Haziran tarihlerinde Sorgun Hamamlar Mevki Termal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

20.01 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Selamünaleyküm. Ankara'dan Ömer Balıkçı. Akdağ Madeni'nde bulunan canım kardeşim yeni doğanlı Necati Ataş'a ve tüm arkadaşlarına sıradaki eseri armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Nisa. Çokça hasret biriktirdiğim Bilal Canlı'ya Azer Bülbül'den Bir Güzele Deli Gibi Vuruldum parçasını armağan ediyorum. Nefes alıyorsak sabır en büyük umut yoldaşım demiş.

Selamünaleyküm. Abilerim Ümit Sevimoğlu ve Muhammed Güder başta olmak üzere bütün İstanbul, Ankara'daki dostlarımızla Uygar Doğanay'dan Kaptan şarkısını armağan ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun demiş. Eyüphan yıkılır bu dünyam sen de gidersen parçasını istiyorum. Batuhan Orhan kardeşime gelsin demiş dinleyicimiz. Canım eşim Sinan ve abilerim Çetin ve Yusuf Kaya için Gökhan Doğanay'dan Vur Beni parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş başka bir dinleyicimiz. Cemal Ercan Çandır'dan aramızda Neşe Karaböcek'ten Engin'de Yavaş Yavaş adlı parçayı tüm dinleyenlere rahmetli Zagor İsmail abi için çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar, selamlar demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Zagor İsmail abimize de. Atilla aramızda. Atilla Bozkurt sıradaki parça Çokuma İşme Köyü'ne. Köy muhtarına. Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden efendim. Hoş geldiniz.

Yolcu yolunda yarışır. Bugün de akşam oldu Engin'de, yavaş yavaş dinledik. Evet, okudum mesajınızı. Canım eşim, ilk ve son aşkım İbrahim Doğan Alp için Halit Bilgiç'ten Seni Düşlemek parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum, iyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Bir kez daha okumuş olduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Uygar Doğanay'dan Hasret parçası çalarsanız memnun olurum. Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime gelsin demiş dinleyicimiz. Ayşe Nur aramızda. Ömür Törpüm oğlum Cevdet Kunt için Derya Bedavacı'dan Anne şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Baran Demet dün yayınlamıştık galiba, değil mi? Yalanla yeminle narayım. Selamun aleyküm. Ben Ankara'dan Gökhan Teke, Mesut Şenel ve arkadaşlarına Mehmet Yakar Tek Başıma şarkısını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Ailiğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Evet, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Nane Hanım. Ferdi Tayfur'dan Saçlarını Örem şarkısını canımdan çok sevdiğim Nimet'e armağan ediyorum ben, Sadullah demiş. Nimet Hanım'a da selamlar olsun. Hoş geldin Sadullah Usta. Nur Çayıralan'dan bizlerle. Merhabalar Nalan ablacığım. Dedüp Liman Çağrı Çelik Fikrim'in ince gülü istiyorum. Peki. Güzel gözlüme gelsin. Tamam.

Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun hattımız 0501-066-7066, Sarıkaya hattımız 0536-986-3944.

Evet, yalandan yüzüme gülen dünyada sevgili Neşet Ertaş yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Nimet Hanım aramızda. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Nimet Hanım. Kalbimin sahibi Sadullah'ıma gelsin. Aşık Gül abiden Durma Gel çalarsan sevinirim. Çalarım tabii ki. Sadullah abi ne istemişti? Çaldık mı onun isteğini? Ha, saçlarını öremedim istemişti o da. Aşık Gül abi Durma Gel isimli çalışması mekanlarımıza konuk oluyor. Buyurunuz.

Sarıkaya'dan Rukiye Hanım'a selamlar. Hayırlı akşamlar olsun Nalan canım. Bergen'den Benim İçin Üzülme şarkısını istiyorum. Bir de Kim Bilir Mümkünse demiş falan. Çok vaktimiz kalmadı gibi. Yapamadığımız, yayınlayamadığımız çok şarkı olacak gibi görünüyor. Ah Yalan Dünya'da çaldım. Kıvırcık Ali Isırgan Otu, Sevdalı Başım, Murat Şampınar, Eyüp Han, Derya Can, efendim daha çok isim var ama vakitte doldu gibi. Benim için üzülme yapalım. Derya Bedavacı'yla da aranızdan ayrılırız gibi görünüyor arkadaşlar.

0: benim için.
1: 40 yılda bir anarım. Senle kaybettiğimi başkasında ararım.
0: Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın son bölümünü sevgili dostlar. Eser Metal toptan fiyatına perakende de alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubeleriyle hizmetinizde. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında da bir imalathanemiz var. Trapez saç üretimi, çatı saç üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ne güzel şarkılar arttırdım. Vakit yetmedi, biraz daha önce yazın. Evet, Çayıralan'dan Polis Erkan, Tahir Uçar'dan Sarılara Boyamışsın çaldı dinleyek. Oğuzhan Bey'e teşekkür ederim saygılarımla. Çayıralan'dan Polis Erkan. Son dakika gidiyoruz. Abi geç kaldın abi ya. Biraz daha erken gelseydin, nasıl yapalım? Söz verdik şimdi. Kalbimi kırıyorlar anne. Sana da armağan olsun Derya Bedavacı'dan. Yarın akşama sözüm olsun. 18'de başlıyor program. Vakitlice gel. Yayında yapım demeyi geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarımızla, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: köşe başına yağmurdan kaçtım. Bakma öyle bana camdan gizlice. Aklına gelmesin sana döndüğüm. Çekip gideceğim yağmur bilincini. Çekip gideceğim yağmur bilincini.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Oğlum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Göndersen

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında bir ev, tandır ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Olayda can kaybı olmadı ve inceleme başlatıldı. Yozgat'ta vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlık etti ve çeşitli güvenlik konuları ele alındı. Yozgat Valiliği traktör sürücülerine reflektör kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada reflektörlerin görünürlüğü artırarak trafik güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı ve gerekli tedbirlerin alınması istendi. İBB davasının 41. celsesinde savcı Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanıktan 5'i için tahliye talep etti. Duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam edildi. Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,35 lira indirim yapıldı. İndirim sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 66,95 lira, Ankara'da 68,6 lira olarak belirlendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 62 kuruştan, gram altınsa 6654 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Halil Umut Meler Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor karşılaşmasını yönetecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 14 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 16 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 12 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeni'nde bugün en yüksek sıcaklık 12 derece, hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Cuz FM Gece.
1: Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturur.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: gelsin mi istiyorsun?
1: No, sen hazırsın zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Ben de senin doğuşu bu. Gerçekten.

En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Hani bir mektup yazarsın da sahibine ulaştıramazsın ya. Ne bir adres vardır, ne de bir yol. Gidemez, öyle yazdığınla kalırsın ya. Ama sonra bir bakarsın, o insan gelir karşına. Bir gün baksam ki gelmişsin dersin. Bu şehirde o çok beklenen, özlenen sevgiliye gelsin.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bir gün baksam ki gelmişsin, bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yar. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilkbahar. Bir gün baksam ki gelmişsin, gülüşünde taze, serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel, çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin, hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz, dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin, ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu papuçlarını gözlerime sürmüşüm, benim olmuş dünyalar.
0: En iyi şarkılar Oğuz Efem Gece.
2: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Ben ona portakal çiçeği derdim.

portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana,

Uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel, portakal çiçeğim, gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana.

0: bu yalnızlık.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecesi.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.

0: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.